0: Tu veux ou tu veux pas?
1: Arrête tes salades, arrête!
2: Oh, Bandy! Köprüye bakıyorum. Köprüye bakıyorum.
3: Bütün ülke anlatıcıları uyanında, sokaklarda kimse yok. Sessiz sedasız yüzünü dağlar şehrin, İstanbul orada soyunur. Sessiz sedasız sabaha karşı.
2: Yarar
3: bir güneş sonunda sıkılacaksın boğuşundan. Kendini fark edip aynalarda kıracaksın tek tek. Geçmişinde ne varsa yıldızlar uzak.

0: sen anlayacaksın usul.
1: Getirirken izle.
0: Bütün öykü anlatıcılara birbirine karışsın diye.
1: Hepsi.
0: Bu annenin su altında kanat çırpan öykü. Bütün sen anlayacaksın usul. Kaçamaz beton olsa şehrinde İstanbul, insan bulanla yarışır.

0: sen benim derinlerde mavimde nelerim gizlidir, gizemlidir gecelerim, gündüzlerim senin gibi neler gördüm.
1: Mavidir, mavidir her yer, mavidir.
0: Aşka akla cana kaçtım.
1: Kaçtım.
0: 10.000 yıldır pervane gezdim.
1: Gezdim, dolaştım.
0: İçtim şarabını mestanelikte.
1: İçtim.

0: Dost. İpek yolunun üstündesiniz ya.
1: İşte
0: kendisiniz aklınızda.